babayiğidi gitmelim. Sedeydi. Ninge çapon pamelini. Sedeydi. Bu babayiğidi gitmelim. Sedeydi. Ninge çapon pamelini. Sedeydi. Sedeydi.